0: Yapmıyor.
1: Yukarıda gidiyoruz. Hangi bir şey kalıyor? Yani. Her